0: yok tanımlar.
1: Ya buraya yön ne keşke ucası.
0: O ve mayı tosin atan kuan kevran.
1: Arya.
0: Ayla rayı o şubu. İrre kuay seni mobiay. Ay bundan cevbu terozi. Ve marı var arun kekli sen vay. Tena vi ar nubeya. Ebatan uysanan bretanan ve sınan kuisi rönay.
1: Kamuro bindi ni ne kwalo no gara aga.
0: Tene bere kech kwa azu ike nandukwa.
1: Kamuro bifa azu ike nandukwa.
0: Amen.
1: Oitodwina na wana monso.
0: Yetu adiz na kita nebele nubebe bame.
1: Oitodwina na wana monso.
0: Yetu adiz na kita nebele nubebe bame.
1: Oitodwina na wana monso.
0: Yetu adiz na kita nebele nubebe bame.
1: Angelu nke shuku.
0: Gibo yan chenken. Oitura zana pan. Yami ifen chabendu ben na chimaz.
1: Na fana.
0: Na wana.